ahya çeni kola anişkare bir hudu harula zobrat salda rotul muzika batşe bir kıya çeni kola anişkare bir hudu harula zobrat salda rotul muzika batşe